0: Merhaba İbrahim Bey.
1: Merhaba, iyi günler.
0: Olay günü 7 yaşındaydınız. Hatırladığınız görüntüler var mı?
1: Olay gününden hatırladığım sadece çok az görüntüler var. Misal yanan tavaları, tencereleri hatırlıyorum. Beni bilmiyorum okudunuz mu? Babaannem canımı kurtardı. Beni mutfağa götürdü. Mutfak bu arada yanmadı. Ve ben mutfakta bir masanın altında yardım bekliyordum. O esnada muhakkak o tencereleri görmüşüm. O resimler daha hala bazı günler geliyor yani. O bir yerde yanık kokusu aldığım zaman veyahut da fırında bir şey yanarsa o kokular sayesinde yine travmatik resimler önüme çıkıyor.
0: Mörn Belediyesi'nden bağımsız olarak her yıl kendi anma töreninizi düzenliyorsunuz aile olarak.
1: Yarın 23'ünde evin önünde olacağız. Saat 3 gibi. Herkesi tabii ki bu arada davet ediyorum evin önüne gelmeye. Aileyle dayanışma içinde olmasını. O ailemizin düzenlediği anma töreni, yani mağdurların düzenlediği anma töreni. İkincisi de Mölln Belediyesi'nin yaptığı anma töreni. Ve biz Mölln Belediyesi'nin yaptığı anma törenine hiçbir şekilde katılmıyoruz. Çünkü Mölln Belediyesi bizi bir figüran olarak kendi anma törenimize davet ediyor. Ve biz diyoruz ki biz figüran değiliz. Biz bu yaşananların başrol oyuncusuyuz.
2: Wir sind traurig und wütend über den Tod von Bahide Aslan, Yeliz Aslan, Ayşe Yılmaz. Wir werden sie nicht vergessen. Euch Betroffenen, An- und Zugehörigen möchten wir unser tiefstes Mitgefühl aussprechen. Ihr fordert Erinnerung, Aufklärung, Gerechtigkeit und Konsequenzen. Eine eurer zentralen Forderungen ist, dass die Betroffenen im Mittelpunkt des Gedenkens stehen müssen. Habt vielen Dank für euren Mut und eure Hartnäckigkeit. Erinnern heißt handeln, reclaim und remember.

0: Yani annem de mesela anlatıyor ya bazen, kendimi çok yalnız hissettim. Ich habe mich verloren gefühlt, ich fühle mich nicht sicher hier. Hätte sie diese Briefe gelesen, vielleicht hätte sie mehr Kraft gehabt.
1: Yani bence mutlaka bir insan ne kadar kalabalık, güvendiği insan daha fazla olursa kendi hayatı dair güveni şeysi daha fazla olur
0: Ya.
1: yani.
0: Yani ben o zamanlar doğmamıştım ama ondan sonra da hani man sagt ja in die Wiege gelegt.
2: Bir de sen hep şeyi anlatıyorsun. Bu ismin senin için çok büyük bir yük olduğunu anlatıyorsun isminin. Yeliz ismini.
0: Naja, eher, dass ich ihren Namen mehr auf der Welt dass sie mehr lebt als ich, das meine ich.
2: Yani kendin gibi yaşayamıyorsun o isim taşıdığın yüzünden. Ya çok zor bir duygu lan.
0: Also ich muss
2: Abi bu hissi sana
0: dem
2: birisi.
0: Namen eher wie heißt das recht? Nee, was?
2: Dem Namen mehr gerecht werden? Wieso, wie kommst du da drauf?
0: Mir wurde ja mal erzählt, wie Elisa Abla war. Und ich habe auch immer versucht, oder vielleicht wollten auch voll viele, dass ich so handel wie sie zum Beispiel. Aber ich bin nicht so eine Person.
2: Also,
0: Eine
2: das ist eine
0: starke
2: blöde Frage,
0: Autorität,
2: aber.
0: ein starkes Mädchen zum
2: Du bist
0: Beispiel.
2: doch auch.
0: Ja, aber ich bin eher mehr sensibel.
2: Öyle şekilde taşımayı düşünme. Yani sen Yeliz'sin, o başka Yeliz, sen başka Yeliz.
0: Ya ama
2: Sadece bir
0: ya
2: isim yani.
0: misal Mölln'e gittiğimizde de mesela öyle gözükmüyorum. Hani bana denmiyor. Aa sen Yeliz mesela, Yeliz İbrahim'in kız kardeşi misin? Nein, sen Yeliz ölen ablanın ismini taşıyorsun. Hani nereye gitsem o zaten bana söyleniyor.
2: Ya yanlış anlama, ben bu soruyu niye sorduğumun sebebi de şey yüzünden.
0: Ya
2: Yani
0: beni de
2: bizde aynı
0: ben sen
2: yanlışlar
0: de
2: hep
0: beni
2: oluyor.
0: yanlış anlama bak. Hani taşımak istemiyor değil de biraz
2: Ben seni anlıyorum.
0: yük olarak oluyor. Hani zor.

0: İbrahim hanımı var. Üç tane ondan torun var.
1: İbrahim'in torunu.
0: Bir tane Namık'tan torun var. Bir de şimdi yeni bir
2: ayımız geldi. Namık'ı bu.
3: Bu sene yine Mölün Belediyesi bizi bir araya getiremedi. Biz kendimiz bir araya geldik. Şu anda bizim kendi inisiyatifimizle oluşmuş bir durum bu. 30 senedir hiçbir şekilde size ulaşılmadı Mölün Belediyesi tarafından. Yani 30 sene yanlış yapıldı. Ama bir dahaki seneler neyi doğru yapabiliriz? Ratıboka Şahsı'daki aileleri de hep beraber bir şey almamız adına. Ali abiyle Namık'la hatta beraber buluştuğumuzda şöyle bir düşünceye girdik. Hep birlikte Co-Park'ta bir şey yapabiliriz. Ama bu sefer hep beraber. İlk sefer hep beraber.
4: Evet.
3: Ve bu sefer herkes istediğini konuşabilir. Bilmiyorum duymuşsunuzdur belki. Bize 30 sene evvel bize de mektupların içerisinde bize yardım amaçlı başka şehirlerden de yardımlar gelmiş. Ama bunlar bize 27 sene sonra yani mektuplar benim elime 2019'da geçti. Ve bu mektupların %90'ı ailesini kaybedenlerin adına yazılmış. Yani bizim ailemizin adına yazılmış. Ve %10'u gibi sizin ailenize. Yani Ratzeburger Straße'deki. Yarısından fazlası daha hala Mölln'de. Arşivde. Anlaşma yaptık. Ayın 6'sında diğer mektupları alacağız. İnşallah siz de vaktiniz olursa gelirsiniz.
0: Biz hastanede yatarken aşağıda bir tane böyle mektup kitap vardı. Gelen imza atıyordu oraya.
2: Duruyor.
0: O kitap da yok piyasada.
3: Duruyor. O kitabı da bulduk.
2: Bulduk.
0: Bulduysanız o bu kitabı filmi... ben rica ediyorum. Benim aynen. Şahsıma aitti o.
3: Evet o kitap şöyle bir şey.
0: Nerede o?
3: O kitabı bulduk. Biz tekrar arşive gittik. Onu getireceğiz zaten. Buluşma var mı önünde? Orada hepinizin gelme şansı var isterseniz.
5: Ben o zaman kaç yaşındaydım? 68 doğumluyum. 24 yaşındaymışım. Yani 24 yaşındayken böyle bir geceyi yaşadıktan sonra ben bu mektupların kahveye geldiğini kesinlikle biliyorum. Bu mektupların ondan sonra ne olduğunu hiç bilmiyorum. Ta ki bu seneye kadar.
3: Kim suçlu, kim suçsuz bunu hiçbir şekilde aramıyor hiç kimse.
4: Aynen. Bilmiyoruz
3: çünkü biz
4: ki.
3: Bak suçsuz olan bir grup var o da biziz. Biz suçsuzuz. Çünkü bizim elimize geçmiyor bu mektuplar. Bizim mektuplarımız bizim elimize geçmedi. Bu doğru mu? Doğru. Önemli olan şey bize o zamanlar yardım ulaşmış ama bizim elimize geçmemiş. Yani siz hepiniz o zamanlar bir mağduriyet vardır. Evin yanar. Çok kötü bir şey olur. Aileni kaybedersin. Evsiz kaldınız. O büyük bir felakettir. Mağduruluktur. İkinci felaket size nasıl davranılması.
6: Bu şey, Mölln'de yaşayan insanlar, bize sağ duyulu olan insanlar imza atmış bizim için.
7: Wir treffen heute hier zusammen im Archiv. Es ist ja relativ eng. Aber das machen wir, weil hier der Ort ist, wo über Jahre Briefe und Kondolenzbücher und sonstiges gelagert haben. Und heute wollen wir diese Briefe an ein Dokumentationszentrum, an die DOMIT übergeben, sodass der Zugriff für alle besteht. Und was ich wirklich gut finde, ist heute auch die Geschlossenheit, die hier auftritt, dass wirklich auch Opfer der Mühlenstraße und der Ratzeburger Straße vereint sitzen. Das zeigt, wie groß das Interesse ist, wie wichtig das Thema ist.
8: Ben DOMIT'ten geliyorum, Köln'de. Şu anda en büyük projemizde bir göç müzesi kuruluyor Köln'de. Önümüzdeki 4-5 sene içinde kurulacak ve Almanya'nın ilk göç müzesi olacak.
3: Sorularınız var mı? Yönlendirebilirim.
0: Oğlum sorularımız belli bir şey. Her şey başta biliyorsunuz, her şey olayla oldu. Bunları aramamız lazım, böyle yürütmemiz lazım. Neden? Çileyi çeken biziz. Çoluğum, çocuğum, annelerimiz hepimiz biliyor.
9: Hep bir aileyiz.
0: Hepimize bir tabakta yemek yedik. Ya. Bunlar haline

0: İlk aklıma gelen Namık, camdan at dediler bana, teke tuttular. Namık camdan attım. Kendim de peşine. Hastane arabası gelince beni arabanın içine koyduklarını hatırladım. Yeliz yoktu ama Ayşe yanımdaydı. Hayal meyal hatırlıyorum. Hastaneye gidince perdenin arkasında dediler ki bir aslan daha geldi. Dedim bakabilir miyim? Baktım yoğun bakımda İbrahim'e hava veriyorlar. İbrahim donmuş bir şekilde. İbrahim'e hava veriyorlar. O çok şükür dedim İbrahim'i gördüm. Ayşe'yi de gördüm. Yeliz'den dedim. Yeliz'i de annem kurtarmıştır dedim. Namık'ı da attığımı biliyorum. Sonra işte aradan birkaç gün geçti. Faruk dedim. Bu oyuncak Yeliz dedim götür de oynasın orada. Hava dedi ne Yeliz'e değilsen Yeliz yok Ayşe yok annem yok hepsi gitti. Türkiye'ye götür. O gün bana dünya karardı. Senelerce kendime gelemedim. İşte öyle büyüttük kızı evlendikten sonra korka korka. O tarafa sakla, bu tarafa sakla. Öyle kilo aldınız. Dışarı salmazdım ki. Hava karardı mı evin
1: Ama
0: içinde.
1: belki hiç düşündünüz mü benim belki benim iyi olmadığımı hiç? Ben size kaç sene sonra söyledim ben kendimin iyi olmadığımı,
0: O ana
1: size sattığımı kendimi.
0: o zamanlar ben sadece tek korkum sizi kaybetmemek için. Sizi kaybetmeyeyim diye. Başka türlü değil. Sizi kaybetmem yeter ki çocuklara bir şey olmasın diye hep saklıyordum sizi. Sabah saat 4'te hangi bir anne kalkıp da işe giderdi?
1: Yani hiç
0: Ki
1: evde olmuyordun ki. Sabah gidip akşam
0: sabah
1: geliyordum.
0: yo sabah gidiyordum, öğlen de eve geliyordum
1: Ne
0: Mahmut
1: ama işte
0: çalışınca. Ondan önce
1: biz göremedik işte okuldan geliyorduk.
0: ne yapalım? Hayat kahvesi. Siz okuldan gelene kadar evde olayım ki dışarı çıkmasınlar diye uğraşıyordum işte. Onun için. Başka türlü değil. Sizi her şeyden uzak tutmak için çok çok çok çok uğraştık. Gece baban otururdu, ben uyurdum. O uyurdu, ben otururdum. Öyle sizi bekliyorduk. Bir şey olacak diye.
1: Şeyi getirdin mi? Yeliz ablanın eşyalarını. Hani göstereceğim, göstereceğim, göstermedim.
0: Getirdim. Bu
1: Aa.
0: Yeliz.
1: Nereden
0: Bunu
1: açacağım?
0: Yeliz ablam bunu.
1: Tuş kastı falan şahsen.
0: Okulda saklamış bunu. Okulda
1: Okulda mı
0: şeyinde
1: verdiler?
0: öğretmen getirdi onu bana. Sonradan. Şeyine koymuş. Kütüphanesine koymuş. Bunu da kendi yazmış.

0: Bunları polis verdi.
1: Ablamın küpeleri değil mi?
0: Evet. Kulağından çıkan son.
1: O zamanlar bunlar mı takılıydı? Sen bunları senelerce nasıl sakladın? Ha? Ama benim sana tavsiyem vermen iyi olacak senin için. Çünkü bunları her elediğinde hep geriye atılıyor.

0: weil dann mit einem kürzeren Reichweite Hauptbahn.
1: Ben sana teslim etmek istedim onları. Sana güvencim olduğu için.
2: Çok sağ ol.
1: Yani bunları ben sana... Kalp yapmış.
2: Kalp yapmış.
1: Kendi kendine.
2: Her renkte adını yazmış.
1: Bunu polis verdi. Denge. Rahmetli kızımın kulağındaki küpeleri.

0: Onu biliyorum onu.
1: Bunu biliyorsun değil mi?
0: Biliyorum onu.
1: Hep
0: İbrahim
1: yandı.
0: getirmişti.
1: Evet. Ben bunu evde
0: Yavaş
1: çok
0: aç,
1: muhafaza
0: yavaş
1: ettim,
0: aç.
1: sakladım. Bunu herkes görsün. Her yer yandı, bu yanmış.
0: Şey yanmış. Ne?
1: Namık'ın başının altındaki Kur'an-ı Kerim.
0: Açamayız. Zaten buraları şey
1: Yanık yer.
0: yapar.
1: Açmayın çünkü
0: Yok.
1: abdest olmayan bakmasın. Kutsal amanet. Hiç bak, hiçbir yeri yanmış mı?
0: Sadece burası hasar almış.
1: Buralar da bak,
0: Hı.

0: Haklısın. Hem görürsün nasıl saklıyoruz, yani nasıl biz bunlar bize geldikten sonra sadece eldivenlerle
1: Tabii.
0: elleniyor, şey yapmasın diye,
1: Ya.
0: bir hasar almasın diye, uzun sene yaşayabilsinler diye
1: Tabii.
0: klimalı odalarda saklanıyor, özel
1: Ya.
0: ambalajların içinde. Bunların hepsini göstereceğim sana gelince. Yeteceğim bilmiyorum zaten. Söylenecek pek hiçbir şey yok. Ama emin ellerde.
1: Biliyorum.
0: Gözüm gibi de bakacağım yani.
1: Bunları ben dolapta saklayıp da arada sırada açıp bakıp da yapana kadar.
0: Ama görmek istersen arada sırada söyle bana.
1: Tamam.
0: Ya gelirsin buraya
1: Ben
0: ya sana
1: sana
0: bir resmini çeker
1: resmini
0: olurum.
1: çeker
0: Gerçekten
1: yollarsın.
0: yaparım. Bizim amacımız unutulmaması.
1: Sana ben kızım, kardeşim gibi sevdim.

0: mal die Chance geben, ein gemeinsames, solidarisches, würdevolles, respektvolles Gedenken zu organisieren. Wir werden es gemeinsam beobachten, ob das zustande kommt in den nächsten Jahren. Die Betroffenen aus der Ratzeburger Straße werden heute das erste Mal hier sprechen. Deswegen möchte ich erstmal einen ganz großen Applaus, dass Sie heute sich getraut haben, hier dabei zu sein.
1: Bizler çok düşündük, her zaman böyle olalım diye. Bazen geri oldu ama olsun. Bizim için bugün de önemliydi. Başka günde güzeldi ama şu Ratzeburgstrasse oldukça anıldığı için biz de sizlerden, hepinizden teşekkür ediyoruz. Sonra Ratzeburgstrasse yanınca, tabii bizler küçüktük daha o zaman. Aileler vardı, 24 aileydik orada. Yangın olduğu için, tabii yangın en çok burada olduğu için o tarafa gelese kadar herkes kendi mücadelesiyle bazı şeylere olmak istedi. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin. Hepinize teşekkür ederim buraya geldiğiniz için, beni de buraya çıkardığınız için.
2: Wir wünschen uns und hoffen, dass sich so etwas niemals wieder ereignet. Und ich bedanke mich, dass Sie heute gekommen sind und dass ich eingeladen worden bin. Ich bedanke mich.
3: Yeter, çok fazla değil.